Si m'da di ou, chanje si krasi e komplo pou mwen. Yo, pa m kompran mwen. Pase adan, si m'da di, chanje si krasi e sekay pou nou. Yo, pa m kompran mwen. Amen.